De uhadım, de uhadım. Fanu fanu, hararlı gari. Mene ahlirga, tezvar şinkisi. In boyumdan, lemyalı uçakka, lemyalı dur. Sinegagri adral, kamuziru gari. Kamuziru gari, kwan balinjera, libaitam. Fanu fanu, fanu fanu, lo fanu fanu, fanu agaru gabba, sai sanabete, ya jegna watader, so marge. Fanu fanu, fanu fanu, vela varchaka fanu, yel biasta mami, na fanu, uho, tu sabu mashebe. Yiju birarat gibralebin fanu yundilijinat tatakibegmed lishina moranji ay kavra umzamed. I cover rooms of it.